0: Bunun da kadar dağıtık.
1: Dur! Ne kaldılar da düşürürsün.
2: Eh, sağ ol. Bana ne böyle nasıl? Sararsan git.
1: Hadi, hadi ver verdi. Darayı geldi, atladı, kalktı, bak. Anı vurdu, balmayla.
2: Arı, tüz atın, avut. Bıra'na söz atın, tüttü.
1: Atak ya da bir sanır basılı. Bıra'pla bura basılı, mantar yürüyen bir şeyler lazım.
0: Dur, ya mantarda da bir tane gidiyor. Hayçlı uğra beni sana.
2: Mağaza matanı, kalktı, ben hayçlıcak.
0: Oğul, ya.
2: Bir baykan ki, andısırı kurcan ki. Banya mantarda gatıyla, yalma kuludula.
0: Ya maybap, parmeyiz var. Vah! Master, tümü de var ha.
3: Magazı da doğru.
0: Mesela asa tümse bolne thamlı. Mag jau. Pol maruti ka sotta sarka lambatak sallele bolun ghuslo gala madi.
1: Master ki dad mani lai ni ari da.
0: Ha bara dala bara dala gudrat ki. Madi, madi gudrat ki yagdat. Maga hana raki. Pura pura garna raki. Pai wan